mfono nyento ntrono esanse oyekese ne sorry mu eni ehune nimpa na ne nimpa mu ena enkundi enyine ebubu yen sorry no ye mane so esanse wayebi abodi nyine jie radia ye. Thank you, Jesus.